0: 2 saadet. Bu neler mesajı plaşık kaldı da limet olsa o 5 saadet mesajı düzendim. Hadi
1: zaten 5 saadet.